Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsin.

kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen, kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan, kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari. Ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir. Yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin.
gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar. Sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab. Yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim. Senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn. Öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafitsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz. İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre.
dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerim.

0: Ya Hakem, Ya Hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim. Sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni. Sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma.
2: Ya Hazib, Ya Hazib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun.
0: Ya Celil, Ya Celil. Senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil.
2: Ya Kerim, Ya Kerim. Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü, biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm, ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya Mukaddim, ya Mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, rehfetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir, mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir, hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir, isyanda da itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir, sustuğumda da konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir, hayatımda da ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım, başka kapı yok ki çalayım, yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et. Beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Mughni, ya Mughni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani, sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem, hakim sensin. Men eyle, bana verme, neler engelse sana gelmeme. Ya dar,
0: ya dar.
1: Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni.
0: Ya Nafi, ya Nafi.
1: Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda

sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim, seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana, hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana, lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki, ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam'ı versin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Ya Muhammed, ey güller ülkesinin sultanı, sevda ülkesinin şahı, ey en büyük sevgilinin en büyük sevgilisi. Sana da aşkımı ilan ediyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum ya Muhammed. Benim sana sevdam bir çiçeğin suya, bir annenin yavrusuna, bir bülbülün güle sevdası gibi ey Nebi. Sana duyduğum sevginin hakkı için ne olur, ne olur sen de sev beni. Hani bir güzele aşık olursun ya, devamlı onu düşünürsün, hep onunla birlikte olmak, onun cemaline bakmak istersin ya. İşte ben de aynen öyle, hep seni görmek istiyorum ey Nebi. Hani sevdiğin yanında olmadığında hep onu özlersin ya, hasretinden yanarsın ya alev alev, yokluğuyla tükenirsin ya yavaş yavaş. Gel diye aykırırsın ya kulakları yırtarcasına. İşte ben de aynen öyle özlüyorum seni. Hasretinle yanıyor ve gel diye aykırıyorum sana ey Nebi.

Hani aşkını bir gülle ilan edersin ya sevgiline. Mahcup bir şekilde uzatırsın ya gülü eline. Sonra gözünün içine dalıp da fısıldarsın ya seni seviyorum diye. İşte ben de aynen öyle. Damarlarımda her bir zerreme senin sevgini taşıyan, kanımın rengi kırmızı bir gülle, utangaç bir halde huzuruna geliyorum. Sevgi dolu ve titrek sesimle, Miraç'ta en büyük sevgiliyi gören o güzel gözlerine bakıp binlerce kez fısıldıyorum. Seni seviyorum ey Nebi, seni seviyorum ey sevgili. Hani sevgilin ne isterse yaparsın ya, olmazları oldurursun ya, gerekirse gözünü kırpmadan canını bile verirsin ya. İşte ben de aynen öyle, canımı yoluna serdim senin. Yeter ki sen iste.

Hani sevgilisini hatırlatan her şeyi sever ya aşık. Sevgilisi yokken onlarla avunur ya. Onlara sarılıp ağlar ya. İşte ben de aynen öyle. Seni hatırlatan her şeyi. Acıların ve sevinçlerin bin türlüsünü yaşadığın Mekke'yi. İlk vahyi aldığın Nur Dağı'ndaki Hira'yı. Karşısında namaz kıldığın Beytullah'ı. Miraca çıktığın Mescid-i Aksa'yı. Mübarek ayaklarınla bastığın her karış toprağı. Karanlık gecelerimizin yıldızları olan o yüce sahabileri. Hazreti Ebubekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi ve diğerlerini. Ehli Beyt'ini, Ensar ve Muhacir'i. Tarihin en büyük medeniyetini ve en faziletli devletini kurduğun Medine'yi. Mescidinin ve mübarek mezarının bulunduğu o kutlu şehri. İmanın ve yiğitliğine destan yazdığın Bedir'i. Amcan Hazreti Hamza'nın şehitlere efendi olduğu Uhud'u. Seni koruma şerefine nail olan mağaranın ağzındaki örümcekleri. Hacerül Esved'i, bindiğin deveyi, içtiğin zemzemi, hırkayı şerifini, mübarek sakalının telini, öpülesi ayak izini. Bana seni hatırlatan her şeyi seviyorum ey Nebi. Ve bize miras bıraktığın Kur'an'a sarılıyor. Ve hakkıyla emanetine sahip çıkamadığım için ağlıyorum. Hani seven insan sevgilisi için geceler boyu gözyaşı döker ya. Sevgilisine kavuşmak için Mevlasına el açıp da yalvarır ya. İşte ben de aynen öyle. Nurundan yoksun karanlık gecelerimde. Gözyaşlarıyla ellerimi açıp seni dileniyorum ey Nebi. Anam babam sana feda olsun ey Nebi. Canım kanım sana feda olsun. Bu günahkar kul yoluna kurban olsun ey sevgili.

yüreğim çorak bir toprak gibi, kızgın bir çöl gibi sana susamış. Senin aşkına susamış ey Nebi. Sen benim sevgi yağmurumsun. Aşkını yağmur gibi yağdır yüreğime. Sonsuza kadar sağanak aşkın yağsın kalbime. O sevgi yağmurlarınla bin bir çeşit güller açtır gönlümde. Her bir güle Muhammed ismini vereyim. Her birini

olsayım. Beyaz güllerle ne olur efendim, sen de beni sev diye yazıp sana yalvarayım. Sadece benim yüreğim değil, tüm yürekler senin sevgi yağmurlarına muhtaç efendim. Küçük elleri büyük yürekleriyle ebabiller gibi zulmün üstüne taş yağdıran mazlum çocukların yüreğine de yağdır sevgi yağmurunu sağanak sağanak. Yine bana gel efendim, şu günahkar kalbime, sevgine muhtaç, aşkına susamış yüreğime gir ya Muhammed. Ayı böldüğün gibi yüreğimi de aşkınla ikiye böl. Bir tarafında en büyük sevgili kurulsun en zirveye, bir tarafında sen kur tahtın. İbrahim'in baltasını al eline ve kır yüreğimdeki bütün putları. Musa'nın asasını getir ve vur gönlüme. Böl yürek denizimi ikiye. Ve en büyük sevgilinin sevgisiyle senin sevgin el ele geçsin yüreğimin zirvesine giden yolda. Ve sonra kapansın yürek denizi. Firavuni sevgiler boğulsun iman denizlerimin dalgalarında. Yüreğime gel ya Muhammed. Yüreğim seni beklemekte. Bu yaralı yürek sanki hicretinden önceki Medine. Gel ya Muhammed. Gel.

evime gel ya Muhammed. Misafirlerin en azizi, en güzeli. Misafirlerin en mübareği, en mukaddesi. Misafirlerin gülü, güllerin kendisinden güzellik ve ilham aldığı gül yüzlü, gül yürekli Nebi. Gel ve gülle donat kalbimi. Gel de nurunla dolsun yüreğim. Gel de sevginle kansın yüreğim. Gel de aşkınla yansın yüreğim. Sensiz garibim, sensiz biçare, sensiz avareyim. Sensiz ana babasını kaybetmiş, gözü yaşlı, kalbi yaralı bir yetimim ey Nebi. Gel ve sevindir beni, okşa saçlarımı, al gönlümü. Tut ki erken yitirdiğin Kasım'ını, doyamadığın Abdullah'ını. Şefkatinle sar beni, muhabbetinle kuşat beni ey Nebi.

ümmetin boynu bükük, ümmetin diz çökmüş yüreğinde. Haydi yüreğime gel ey Nebi, Cebrail'le, Burak'la gel. Ve imanı yaralanmış, izzeti paralanmış, namusu ayaklar altına alınmış, her cephede yenik düşmüş ümmetinin yüreğini sevgi yağmurunla yıka ve çıkar miraca. Yüreğime gel ya Muhammed, yüreğime gel ey Nebi, hasretin yüreğimde bir kor gibi. Gel artık, gel artık ey sevgili.

Sultan. Sevdiklerinize sevginizi söyleyin buyuruyorsun. İşte söylüyorum. İşte sevdiklerime sevgimi haykırıyorum. Ey Allah'ım. Ey sevgililer sevgilisi. Ey en büyük sevgili. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ey Nebi. Ey sevgili.

0: Türkmen FM,
1: Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Parlamento, Irak ve Türkiye arasındaki karşılıklı yatırımların teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasını öngören yasa tasarısı da dahil 5 yasa tasarısının ilk okumasını tamamladı. Başbakan Arif Ali Hezzeydi hukuk komisyonunu kabul ederek Irak'ın başta Haçlı Şabi ve Kalkınma Fonu olmak üzere kapsamlı bir yasa ve mevzuat reformuna ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kanun Devleti İtilaf Başkanı Nur İlmaliki koordinasyon çerçevesinin Zeydi hükümetini desteklediğini belirterek silahların devletin kontrolünde toplanması dosyasının çatışmadan uzak şekilde ele alınması gerektiğini söyledi. Kanun Devleti İtilaf Başkanı Nur İlmaliki Bakanlar Kurulu'nun tamamlanması ve boş bakanlıklar dosyasının sonuçlandırılması için sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Başbakan Ali Zeydi'nin politikalarına desteğini belirterek Kerkük genelindeki kaçak yapı ve işgallerin kaldırılması çalışmalarının sürdürülmesi talimatını verdi. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kerkük Kaymakamı Aves Taşyem Muhammed'in katılımıyla Kaçak Yapılar Komisyonu'yla bir araya gelerek yolsuzlukla mücadele, kaçak yapıların kaldırılması ve kamu mallarının korunmasına vurgu yaptı. Parlamento Başkanı 1. Yardımcısı Adnan Feyhan, hükümetin Haçlı Şabi Hizmet ve Emeklilik Yasası'nı önümüzdeki birkaç gün içinde göndereceğini açıkladı. Maliye Bakanı Falih Essari, memur maaşlarının tamamen güvence altında olduğunu belirterek maaşların 45 günde bir ödenmesine yönelik herhangi bir plan bulunmadığını vurguladı. Yüksek İslami Konseyi Başkanı Şeyh Hummam Hammadi, yabancı güçlerin ülkedeki varlığının sona ermesinin ardından Irak'ın egemenliğin pekiştirileceği yeni döneme sorunsuz geçiş yapacağını belirtti. Medya ve İletişim Kurumu Yürütme Kurulu Başkanı Beli Ebu Kelel, iletişim ve internet hizmetlerinin kalitesini değerlendirmek üzere Irak'ın ilk dijital uygulamasının hizmete sunulduğunu açıkladı. Parlamento Maliye Komisyonu tüm bakanlıklardaki sözleşmeli çalışanların 2027 bütçesine dahil edileceğini belirterek yeni maaş skalasının onaylanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı sosyal yardım kapsamındaki 1,9 milyondan fazla ailenin ulusal kimlik kartı bilgilerinin güncellendiğini açıkladı. Irak Ticaret Bankası Genel Müdürü Ali Abdurrıza El Alevi, önümüzdeki dönemde özel sektörün desteklenmesi ve hayati projelerin finanse edilmesinin öncelik olacağını belirtti. Güvenlik kaynağı Kerkük'te uyuşturucu ve psikotrop maddelerle mücadele müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlar bir uyuşturucu taciri yakalandı. Güvenlik kaynağı Ambar'ın Hadise ilçesinde Haçlı Aşairi komutanlarından biri düzenlenen suikast girişiminden sağ kurtuldu dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garip Abadi Hürmüzbazı'nın hala kapalı olduğunu belirterek ülkesinin boğaz üzerinde tam denetime sahip olduğunu vurguladı. Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu ve Körfez ülkeleriyle Türkiye ve Suriye arasında güçlü bir ekonomik ittifakın oluşmaya başladığını açıkladı. Türk Kızılayı, İsrail'i Gazze şeridindeki Filistinlileri cezalandırmak için açlığı bir araç olarak kullanmayı sürdürmekle suçladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
3: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لخمسة مشاريع قوانين، بينها قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي العراق وتركيا. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يستقبل اللجنة القانونية النيابية ويؤكد حاجة العراق إلى ثورة قوانين وتشريعات ومن بينها الحشد الشعبي وصندوق التنمية. رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي يؤكد أن الإطار التنسيقي يدعم حكومة الزيدي ويجب معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة بعيدا عن التصعيد أو المواجهة. رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي يدعو إلى الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية وإنهاء ملف الوزارة الشاغرة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد دعمه لتوجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي ويوجه بالاستمرار بجهود إزالة التجاوزات في عموم محافظة كركوك. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يجتمع بلجنة التجاوزات بحضور قائم مقام المدينة أفيستا الشيخ محمد ويؤكد على مكافحة الفساد وإزالة التجاوزات والحفاظ على المال العام. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان يؤكد أن الحكومة أكدت إرسال قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي خلال الأيام القليلة القادمة. وزير المالية فالح الساري يؤكد أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل ويشدد على عدم وجود أي نية لتوزيع الرواتب كل 45 يوماً. رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي يؤكد أن العراق سيشهد بعد انتهاء التواجد الأجنبي انتقالا سلسا لمرحلة ترسيخ السيادة. رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل يعلن إطلاق أول تطبيق رقمي بالعراق لتقييم جودة خدمات الاتصالات والإنترنت. اللجنة المالية النيابية تؤكد تثبيت شريحة العقود في الوزارة كافة ضمن موازنة 2027 وتشير إلى السعي لإقرار سلم الرواتب الجديد. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعلن عن تحديث بيانات البطاقة الوطنية لأكثر من 1.9 مليون أسرة مشمولة بالرعاية. مصدر أمني يعلن إلقاء القبض على أحد أبرز تجار المخدرات خلال عملية أمنية نفذتها مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كركوك. استمعتم إلى موجزا لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM، كركوك فريكانسمس 90.1.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: gözlerin, oy oy azize. Onu gece mi aldın, onu gece mi aldın?
1: Günaydın, mutlu sabahlar, hayırlı sabahlar sevgili Türkmen FM dinleyenleri. Yepyeni bir sabaha, yepyeni bir güne, 90.1 frekansına, Türkmen FM'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: kilodan ne çıkar? Oy, oy Azize.
1: 3-5 kilo alsana, 3-5 kilo alsana.
2: Güzel bir şarkıyla günümüzü başlattık. Enerjileri yükseltelim. Ne diyoruz? Uyan Kerkük. Efendim, güne artık başlayalım mı? Saat 8.32.

Hepimizin aklında Tüken Şoray'ın sahnesi canlandı mı? Hani balık satıyor Azize. Yeniler de canım, şarkı işte bu. Şöyle eskiyi yad edelim istedim. Güzel bir Türk sineması Yeşilçam gözümüzde canlansın istedim.

Hadi günü başlatalım. Uykum var ama işe gitmek zorundayım. Uykum var, bu işimi bitirmek zorundayım. Uykum var, hastaneye gitmek zorundayım. Uykum var, randevum var. Gibi gibi birçok şeyler var. Ama güne güzel başlamak başka ya. Hadi haftanın son günü. Sebebi sorma, belki başka baharlara. Bir enerjimizi şöyle fulleyelim efendim.

Ne diyoruz? Her zaman çok severim bunu. Günolar, münolar, tünolar. Artık size hangisi uygunsa. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel şarkılar, türküler hazırladım. Yani birazcık kendim için torpil geçmiş olabilirim birazcık. Birazcık sevdiğim şarkılar var. Şu kadarcık, şu kadarcık. Hadi yürü ya kulum, sebebi sorma. Belki başka baharlara. Yürü ya kulum, bana dokunma. WhatsApp'tan telefon etmek istiyorum diyenler 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. 0770 131 34 61. Bir sorma.

Şimdi Salih Bademci'den Yürü Ya Kulum dinledikten sonra bir Bilal Sonses'te dinleyelim mi? Ne dersiniz? İyi gider diye düşünüyorum.

kendimize geldik gibi hissediyorum. Doğru mudur? Şöyle bir hava durumuna göz atalım mı? Başkent Bağdat 37 derece, ilerleyen saatlerde 44 dereceye kadar yükselecek. Diğer yandan Kerkük şu anda 37 derece, güneşli bir güne merhaba dedi. İlerleyen saatlerde 41 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor sıcaklığın. Musul ise şu anda 33 derece, ilerleyen saatlerde 49 dereceye kadar sıcaklık yükselecekmiş. Telafer ise güneşli ve 34 derece ile güne merhaba demiş ve ilerleyen saatlerde 38 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyor. Diğer taraftan Erbil şu anda 35 derece, güneşli. İlerleyen saatlerde 39 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyor. Son olarak da Selahattin vilayeti 37 dereceyle günü başlatmış. İlerleyen saatlerde 44 dereceye kadar sıcaklığın yetişmesi bekleniyor.

Evet, şimdi ne yapalım? Bugünkü konularımıza göz atalım. Tarihte bugün, efendim, tarihte bugün neler olmuş? Bugün tarihlerimiz 27 Ağustos 2026'yı gösteriyor. Bizim vereceğimiz bilgi ise 1859'a dayanıyor.

Takvimler 27 Ağustos 1959'u gösterirken Amerika'da açılan bir petrol kuyusu dünya tarihinin seyrini değiştirerek gelişmelerin önünü açtı. Bu açılan kuyu ticari ölçekte petrol üretiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu gelişmeyle birlikte petrol yıllar içerisinde dünyanın en önemli enerji kaynaklarından biri haline geldi. Bugün milyarlarca insanın hayatını etkileyen petrol çağının temelleri bugün atılmış. Yani 1859'da bu adım atılmış.

İndi, bugün hava durumumuz, tarihte bugünü sizlerle paylaştık ama bugün ben çok güzel bir yuhu gördüm. Hazreti Ramon'u bahsedeyim sizlere. Bu arada telefon bağlantısı için 0770 131 34 61 numarasına mesaj atabilirsiniz, telefon edebilirsiniz. Bol bol hatırlatmış olalım. İndi yuhuma anladarım size, bes gülmeyin tamam.

0: Bu arada sabah zihnimde yine bir şarkı çalıyordu. Ben yine mücadele veriyordum. Hangi şarkıydı? Şöyle yayına atayım ya. Zihnimde neden çalsın? Çalsın, beraber dinleyelim. Ne dersiniz?
1: Yerin var derinde.
0: Aslında arka fonda çalmıyordu bu. Kızım söylüyordu bunu. Çok sevdiği şarkılardan biri. Belki şu anda radyoyu dinliyordur. Bir tanem seni çok seviyorum. Annesinin bir tanesi. Oğlum da öyle. Sabah bizimleydi kızım. Mesela ben gelirken arabadaydı. Bu şarkıyı söylüyordu. Bu şarkıyı eskidir ya. Çok bileni olmaz diye düşünüyorum. Ama gerçek 90'lılar bilir mutlaka.

Arkadaşlar mani isteyen de var ise WhatsApp'a yazabilir. İstediğim mani vermeye çalışarım. Şimdi gel ağa benim yuhuma. Bugün gördüğüm yuhu çok güzeliydi. Bilmiyorum neredeydim, böyle çok yeşilliği bol olan. Anlatamam size. Doğa o kadar güzel görünüyordu ki, hava o kadar maviydi, güneş o kadar güzel görünüyordu böyle. Ve ben yürüyordum, radyoya gidiyordum program vermek için. Fakat bambaşka bir sistem gelmişti. Ben yolda yürürken Instagram üzerinden yayın veriyordum radyomuz için. İzleyicimiz, dinleyicimiz sürekli aktif bir şekildeydi. Ben bütün gece rüyamda program verdim. İnanır mısınız? İnsan rüyasında program verir mi ya? Gerçekten bazı aşklar çok farklıdır. Rüyamda bile program veriyorum ben. Sabah kalktım, bir enerji, bir mutlu bugün. Böyle enerjim yüzüme yansımış, anlatamam sizlere. Çünkü çok güzeldi atmosfer, olduğum yer, o doğanın güzelliği, yeşillik ve size her anı anlatmaya çalışıyordum. Diyordum ki işte yani ağaçların tonunu, o anki rüzgarın ağaçların yapraklarına değişini, her şeyini o kadar detaylı anlatıyordum ki sizlere. Sizin de o atmosferi yaşamanızı istiyordum. Onun için elimden geleni yapıyordum. Böyle bir rüya gördüm. Hayırlara vesile olsun. Anlamı nedir pek bilmem açıkçası. Fakat çok enerji verdi bana. Çok hoşuma gitti. Güne daha böyle güzel başlamamı sağladım. Şimdi madem güne güzel başladık, birkaç gündür Barış Manço dinlemiyoruz diye fark ettim. Aslında Anadolu Rock vermediğimi fark ettim. Bir Barış abimizi dinleyelim mi?

çaylar içildi mi ya da kahveler yapıldı mı? Acaba şu anda tam olarak ne yapıyorsunuz? Yazın merak ediyorum. 0770 131 34 61 numarasına yazabilirsiniz.

90.1 frekansından, Türkmeneli'nin sesinden, dünyaya açılan frekanstan sizlere günaydın diyorum.

bilsem ya. Güzel bir şarkının ardından kaldığımız yerden devam edelim. Bugün burcuna göre sofran nasıl olmalı? Bugün konum bu. Burcuna göre sofran nasıl olmalı? Bakalım kim hangi yemekleri seviyor? Başlayalım şöyle bir Koç burcuyla. Şimdi bazen burçların Arapçalarını arkadaşlarımız benden istiyorlar. Bu arada bu burçlara geçmeden önce belirteyim. Arapçam çok iyi değil fakat yine de nasıl derler? Yapmaya çalışacağım, okumaya çalışacağım. Şimdi Koç burcu, yani Hamel galiba öyle okunması lazım. Diyor ki Koç burcu acılı kebap çok seviyor. Yani acılı ürünleri yemeyi çok seviyor. Öyle mi koçlar? Siz cevap verin. Boğa burcu da diyor ki mantı gibi hamur işlerini, hamur içinde olan bütün yemekleri severler. Yani hamur neyde varsa seviyorlar. İkizler de fast food cemaatiymiş yani. Onlardanmış, fast food çok seviyormuş. Örneğin pizza vazgeçilmeziymiş. Ne kadar doğru bilmiyorum. Siz bana cevap verin doğruluğunu. Diyor ki yengeç ev yapımı bütün yemekleri sever ama dolma onun için bir yana. O kadar çok sever. Diğer taraftan aslanlar et ve pilav çok seviyorlarmış. Pirinçle eti bu kadar sevsiz aslanlar doğrudur, siz cevap verin. Başak ise daha çok sebze seviyormuş. Özellikle de zeytinyağlı sebzeleri çok çok seviyormuş. Yine size sorayım. Terazi makarnayı çok seviyormuş. Makarna onun için vazgeçilmezmiş. Akrep burçları ise kebap çeşitlerini çok severmiş. Özellikle de Adana kebap. Yay ise yine fast food sevenlerdenmiş. Hamburgeri çok severmiş. Oğlak klasikmiş. Kuru fasulye, pirinç çok çok severmiş. Kova biraz tuhafmış. Diğer insanlardan daha tuhafmış. Sushi severmiş. Çin mutfağına daha çok böyle ilginç yemekler, ilginç sebzeler, bitkiler dikkatini çekermiş. Balık burcu da soğuk salataları ve deniz ürünlerini çok severmiş. Bugünkü konumuz burcuna göre sofran. İsimleri Arapça diyecektim ama kendime pek bu konuda güvenmedim, vazgeçtim.

güvene sor beni. Yani şimdi bu şarkıyı baştan dinlemeliyiz. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu şarkı şu anda sosyal medyada çok viral oldu. Ve dinlememiz lazım.

Merve ile günaydın. Saat 8.30'dan itibaren başladı. Sizin için gün kaçta başladı?

Numaramızı tekrar hatırlatalım. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla. WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz ya da ben normalden telefon etmek istiyorum ya. Konuşalım, sohbet, muhabbet edelim diyorsanız buyurun efendim, telefon hattımız açık. Şimdi trafikte şu anda olan, herkesi ilgilendiren bir haber paylaşacağım, bir araştırma. Bu arada bir soru soracağım. Kimler benim gibi araç kullanmayı bildiği halde çok gerekmedikçe kullanmıyor? Şahsen ben öyleyim. Çünkü benim eşim şimdi iki tür araba kullanımı var. Otomatik vites ve manuel vites. Beni manuel viteste araba kullanmayı öğretti. Evet. Hani çoğu zaman bayanlar genelde otomatik viteste araç kullanmayı seviyor. Ama benim neden öyle bir terslik yaşandı? İkisini de biliyorum. Ama komik bir şey oldu. Şimdi ben manuel vitese alıştım. Onunla hani araba sürmeyi öğrendim. Araba sürüyordum. Mesela eşim Erbil'de yaşıyordu. Kerköy'e geldiğimizde kendisi mesela buraları daha az tanıdığı için arabayı ben alıyordum. Çünkü kısa yolları ve kestirmeleri biliyordum. Ya da gideceğimiz yere nasıl ulaşmam gerektiğini. Bir süre sonra otomatik vitese geçince araba, başka bir araba alınca ben manuel kullandığım için otomatiği bir ara böyle ayağım boşluğa gidiyordu. Çok tuhaf oluyordu. Bu duyguyu yani geri adi süren ve otomatik sürenler anlar ancak. Yani anlatamam size. O anki olayı anlatamam. Çok komikti. Neyse şimdi geçelim bugünkü araştırmamıza. Efendim programımız bizim neyle ilgili? Bilgilerle ilgili, araştırmalarla ilgili. İlginç bilgiler, icatlar, keşifler, şiir, horyat ne ararsanız var. Şimdi bugünkü araştırmamız trafikle ilgili. Diyor ki şöyle bir soru sorun kendinize. Kırmızı ışıkta beklerken sizce hayatımızdan kaç gün gidiyor?

her gün birkaç dakika diyoruz, farkındayım. Ama yıllar içinde biliyor musunuz ne kadar yapılıyormuş? Yapılan araştırmalara göre...

öyle merak edeceksiniz. Yapılan hesaplamalara ve ortalama bir insanın hayatı boyunca trafik ışıklarında kırmızıdan yeşile dönmesini beklerken ömründen yaklaşık 2 hafta geçiriyormuş. Yani hayatımızın tam 2 haftası sadece ne zaman yeşil ışık yanacak diye geçiyormuş.

şimdi bu kadar trafik dedik, ışık dedik. Tabii ki insan ömrüne aslında şunu sığdırdığımızda mesela kurallara uymamız gerekiyor. Toplumda güzel bir şekilde yaşamamız için büyük küçük kurallara uymamız gerekiyor. Sadece bu bir araştırmaydı. Ama doğruya da gelirseniz yani iki haftada bir şey değil. O çok güvenli bir şey. Trafik ışıkları çok önemli. Ve aslında doğruya geldiğinizi çok gibi gelmedi bana. Bana öyle gelmedi. Size ne kadar geldi? Sonuçta ben araç kullanmıyorum. Sadece yan koltukta oturuyorum. Onun zevki çok güzel. Yani o strese girmiyorsun, trafik stresine girmiyorsun ve ben ışıklarda hani çok beklediğimi hissetmiyorum bir kere. Öyle. Araba kullanmayanlar için bazen güzel, nasıl derler, ayrıcalıklar var ya, kabul edelim. Yanma şoför, yanma, ne beklesin? Şu anda bizleri dinleyen şoför kardeşlerimiz, Allah sizlere bereketli kazançlar nasip eylesin.

aslında şoförlük dünyanın en riskli ve en sorumluluğu yüksek mesleklerinden bir tanesi. Çünkü kendinle birlikte can taşıyorsun. Bu çok çok önemli, çok kıymetli mesleklerden biri. O yüzden şoför kardeşlerimiz, Allah yardımcınız olsun her zaman. Allah rızkımıza bereket katsın ya Rabbi. Şimdi telefon numaralarımızı istirham yadınıza sağlam 0770 131 34 61 numaralarıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Program içerisinde ben rakamı tekrar tekrar telefon numaramızı tekrar edeceğim. Eğer telefonunuzu hazırlasanız tekrar diyelim bir iki dakika sonra.

Şimdi bugün ilginç. Hatta şöyle diyelim mi? Bu konuya şu başlığı koyalım mı? Artık yeter. Şu başlığı bu konu için çok uygun. Antin kuntin icatlar. Duymadığınız, çok böyle komik gelen bazı icatlar var. Ve bu icatları ben anlatırken kendime şunu soruyorum. Çok da gerekli miydi? Şimdi sizlere biraz sonra bu icatlardan bir tanesinden bahsedeceğim yine. Ama şöyle bir mani eşidağın, Ahmet Tuzlu garip kaldım desin.

Ahmet Tuzun'un bu manisini Havar Belzirgen'den da çok güzel bir yorumla dinlemişim. Bir günde ona eşittirem sizlere. Şimdi bir ayrı mani daha eşit ağın.

اگر یشار سومن قیما من بیسم کوچاک قیما منا برخما من سنسیز نتا مطلوب ناسا اگر یشار سومن. Güzel sevilen, son dönemlerde sevilen maniler arasında yerini hala koruyor. Evet, dedik ki bugün tuhaf icatlardan bahsederek her gün olduğu gibi. Şimdi bazı bir çeşit yapıştırıcı var. Yapıştırıcı bela biraz şeydi, yani stik yapıştırıcı bilirsiniz. Stik yapıştırıcının kapağını açarız. Mesela yapıştıracağımız kağıdın üzerine vururuz. Sonra yapıştıracağımız şeyi yani üstüne kapatıp devam ederiz. Bir de kapağını kapatarız. Şimdi tereyağı bir dönemler hani kahvaltının, yani şimdi demiyorum, şimdi artık kahvaltı ürünler çok değişti. Bir dönem tereyağı kahvaltıda en önemli besin, en ürünlerinden bir tanesiymiş. Bu besin ürününü şey ediptiler, yani fazla işte bıçakla sürme, sıcak ekmeğe işte onu her gün kaba ilave edip gibi yorgunluklar düşünüpler. Hani her gün bir kaba koyurum, sonra kabı tekrar yahre, yarın tekrar aynı işlemi edirler. Bir profesör şöyle demiş, demiş ki acaba tereyağı stik şeklinde olsa, yani tıpkı bu hani yapıştırıcı gibi elimizi alsak, elimizde hiç kirlenmese, bıçak bile kullanmasak, sıcak ekmeğin üzerine sürtsek özün nece oğlu? Derken böyle bir icat yapılmış ve bir ara bu icat özellikle de Avrupa'da çok önemliymiş. Ama zaman

Yani biz diğer ya Deger acaba? Yani gerçekten ben de bunu çok merak ederim Deger. Tabii ki dediğimiz gibi bu biz programımızın bu bölümünde ne yapıyoruz? Çok böyle tuhaf acaba sorusunu beynimizde oluşturacak icatlar paylaşıyoruz.

Bugün ben de ilginç bir bilgi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi ilginç bilgimiz şöyle diyor. Taşıdığı su miktarı bakımından dünyanın en büyük nehri Amazon Nehri'dir. 6400 kilometre boyunca uzanan nehir, Atlas Okyanusu'na saniyede 200 bin metreküp, yani 80 olimpik yüzme havuzu kadar su boşaltırmış. Bir de tarihte bugüne geldiğimizde şöyle takvimlere baktığımızda 1883 yılına gidiyoruz. Bugün tarihte bilinen en büyük yanardağ patlaması gerçekleşmiş efendim.

Evet, Sir Saus telefon numaralarını bir kez daha sizlere hatırlatım. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

Şimdi biliyorsunuz bizim program biraz böyle hareketli, geçişleri çok hızlı. Bir kere geçişleri çok hızlı, kabul ediyorum. Bütün konuları bir anda konuşabiliyoruz. Çünkü sabaha bilgi dolu, enerjik ve kafamızı dağıtarak başlamak istiyoruz. Hepimizin kendine göre efendim kafasında mutlaka kendi hayatıyla ilgili bir takım sorunlar vardır. Ya da işle ilgili yapması gereken projeler. Bunun için her şeyden önce ne yapmamız lazım? Kafamızı boşaltmamız lazım. Ben her zaman buna inanıyorum. İyi bir iş yapmak istiyorsak bakın evde bile bir plan kurmanız lazım ki o evi temizlemeniz için. Nereden başlayacağım, nereden başlamam daha doğru diye. O yüzden sabahları bu hareketliliğin sebebi kafanızı boşaltabilmek, kafamızı boşaltabilmek, güne daha pozitif, daha enerji dolu başlayabilmek. Gözlüm seni doyunca. Şimdi ben şu şarkıyı böyle başa alıp bugün sizlerle bir şey paylaşacağım. Bakalım ne kadar okuyabileceğim. Sürçülisan edersem şimdiden affola. Yazmadım seni daha, sevmeme ayırdığım tüm zamanları. Yazmaya bu yüzden vaktim olmadı. Ben düşünmeye başlayınca seni, ki bu bir önceki düşünmenin sonundan, çok öncedir. İnan ki dağlar taşlar, inan ki bulutlar, yağmur ve kar, toprakla su ve gökyüzü, güneş, ay ve yıldızlar. Onlar da benimle birlikte, onlar da benim kadar seni düşünürler. Benim kadar diyemem ama, yemin ederim onlar da seni özler. Hep dalgınım bugünlerde. Saati cezveye koyup yumurta tutuyorum. Bir gün takvime bakmasam yılı unutuyorum. Aklım başıma gelmiyor, başıma çarpmadan dallar. Yolda yürürken dalıp dalıp gidiyorum. Nisan'a kaç var

Evet, ben bugün bir film önerisi bulunmayacağım ama bir film repliği sizlerle paylaşmak istiyorum. Kaybedenler Kulübü'nden. Gelip gitmesin. Sanırım izlemeyen yoktur. Ayırmasın Mevlam bizi. Repliğimiz şöyle: ne zaman öleceğimizi bilmediğimiz için hayat sonu olmayan bir yolmuş gibi geliyor bize. Bizi ömür boyunca. Ne kadar doğru, bazen ölümü unutuyoruz. Belki bir saniye, belki bir gün, belki bir hafta, bir ay, bir yıl, 10 yıl. Ama unutuyoruz değil mi? Sanki biraz sonra ölecekmişiz gibi, böyle bir şeyin olma ihtimali varmış gibi davranmıyoruz. Bu da galiba yaşamın bir parçası ya. Ama ne kadar güzel ara sıra bunu düşünmek. Ben bunu çok düşünürüm. Yarın olmasa ne olur? O yüzden sevdiklerinizle bol bol zaman geçirin. Sevdiklerinize sarılın. Ailenizle, annenizle, babanızla o kadar çok güzel zamanlar geçirin ki. Hele bir şey diyeyim mi size? Son dönemlerde hani ben kendi yaşım ve çocukluğuma kıyasen diyorum bunu. Bizim zamanımızda hani böyle elimizde telefonlar yoktu, bazı şeyler yoktu. Keşke olsaydı, keşke babamın sesini örneğin çok fazla kaydedebilseydim. Görüntüsünü çok fazla alabilseydim ama şimdi sadece elimde fotoğraflar var. Bunun değerini bilin. Teknolojinin bazen diyoruz ya, çok güzel yanları var, güzel olmayan yanları da var. Ama güzel olan yanları ne kadar kullanıyoruz? Yanında. Ara sıra bunu kendimize sormamız lazım. Ama hiçbir şey için hayata geç değildir. Her gün yeni bir başlangıç için, yeni bir sayfa açmak için, güne merhaba diyebilirsiniz. Unutmayın bunu. Yani hiçbir şey için geç değil. Hala elinizde bir telefon var. Sevdikleriniz şu an hala yanınızda. O zaman durmayın. Bol bol seslerini kaydedin, videolarını çekin. Özellikle birlikte bunları yapmaya çalışın.

Aklıma son günlerde hiç dinlemediğim, uzun süredir dinlemediğim ama zamanında çok viral olan bir şarkı geldi. Ali Cabbar. Dedim size playlistimiz nasıl? Böyle tarzımız çok farklı. Bir dinleyelim, ben de dinleyeyim. Bunun bir hikayesi de var. Söz başka gün sizlere çok detaylı bir şekilde anlatacağım.

Şöyle hemen değiştirelim, hemen hemen. Evet, uzun süredir dinlemediğim şarkıları sizinle birlikte dinlemek bana çok iyi geliyor. Sen

Zara'nı türküleriyle severiz ama son yıllarda tarzında ve stilinde hatta şarkı seçimleri çok farklı oldu. Ama seviyoruz her türlü. Zara'nın sesi çok başka, çok. Bir de bizim türkülerimizi, manilerimizi çok güzel eda ediyor gerçekten.

Programın başında hazırlamıştım bu şarkıyı ama konu konuyu açtı, şarkı şarkıyı değiştirdi derken buralara kadar bu şarkı geldi. Çok severim bu şarkıyı.

Şimdi ben gün erken başlıyorum. Güne geç başlayanların sayısı çok fazla. Neredeyse şehrin tümü güne geç başlıyor. Yazın boynuna atısız, mektep vakti hapımız benimle birlikte uyanıp güne başlasız. Adil etme onu hala.

Ne yapalım şimdi? Bir Çağatay Akman var sırada. Bu şarkını aslında meşhur eden bir diziydi, dizi müziğiydi. Sonradan şarkı olarak hayatımıza girdi. Her çaldığında şarkının melodisi, dizinin fragmanı gözümün önünde canlanıyor. Nasıl bir şey o? Ama sizin de oluyor değil mi? Eskiden biz çocukken reklamlar böyle çok şarkılı türkülüydü bu arada. Hepimiz reklamları ezberlerdik. Okulda birbirimize derdik. O yani size anlatamam. O dönemlerin en efsane olayıydı o. Bir defa çok havalıydı ya.

0: hatırlamadın mı?
1: Düşünün bir sıvı deterjan için, bulaşık deterjanı için şarkı yazarlardı ya ve biz hepsini ezbere bilirdik. Hani annelerimizin kullandığı bir şey çocuklar neden ezbere bilirdi? Hepsini ezbere bilirdik. Dantelle ilgili bir reklam yapılırdı. Orada işte dantelde kullanacak bazı ip türleri vardır. Onun bile ezbere bilirdik. Giderdik okulda mahalle arasında birbirimize derdik. Çok havalı olurduk. Bir de hani onu ezberlerdik fakat onun bir diksiyonu vardı, tonlaması vardı. Tam biz onu yapardık ya. Çok güzel dönemlerdi. Biz mi şanslıydık, şimdiki çocuklar mı, şimdiki nesil mi? Asla karar veremiyorum buna.

son günlerde elimde çok farklı bir kitap var. Genelde ben roman türü kitaplar okuyorum. Fakat son günlerde sanatsal kitaplara yönelmeye başladım biraz. Çok hoşuma gitmeye başladı. Bitirince özet çıkartıyorum. Her gün sanatsal bir bilgi vereceğim sizlere. Bir de kitap okurken ben sonrasında şey yapıyorum. Özet olarak aklımda kalan güzel şeyleri not etmeyi çok seviyorum.

MFÖ. Mazhar Alanson, Fuat Özkan. Sorma sanda, unuttum seni. Severiz.

Instagram hesabımızı hala takip etmeyen var mı? Dünya bir yana, sen bir yana. Son günlerde bir köşe başlattık sosyal medyamızda, yöreden yüreğe. Türkmen elinin o eşsiz görüntüleri eşliğinde unutulmaz manilerimizi, türkülerimizi paylaşıyoruz. Göz atmanızı öneririm. Son günlerde çok konuşuldu, birçok sayfa paylaştı bu Taha Tayfur ve minik kızının videosu. Baba kız çok tatlıydılar.

Ama Tahat Ayfur'un şu özelliği var. Mesela bir baba kızını destekliyorsa o kızdan güçlüsü dünya üzerinde yoktur, emin olun. Ve o kız evladının başaramayacağı hiçbir iş yoktur. Ne güzel destekliyor, ona yardımcı oluyor değil mi? Allah birlikteliklerini bozmasın. Maşallah diyelim.

Şimdi ne yapalım? Megastar Tarkan. Bir ara ben bütün programlarıma bu şarkıyla başlardım bu arada. Çok severdim, çok. Benim dinleyicilerim bilir, benim bazı sanatçılar vardı. Bir de baktım ki o da ne? Enerji yükselten. Onlarla güne başlarım.

Geçen gün araştırma yaparken bir haber okudum. Haber şöyle diyordu. Diyordu ki tuz bir zamanlar o kadar değerliydi ki mesela alışveriş yaptığında en az para kadar değerliydi. Çünkü eski zamanlarda buzdolabı, derin dondurucular olmadığı için tuz koruyucu bir madde olarak kullanılıyordu. Diyor ki bu yüzden de çok pahalı bir üründü. Şeker de aynı seviyedeymiş. Şimdi abi sormak istiyorum. Madem bu kadar pahalıydı, madem bu kadar değerliydi, neden bunu çoğalttık? Ve şu anda hayatımızda var. Neden? Sağlıklı beslenmenin temelinde ne diyor? Diyor ki 3 beyazdan uzak duracaksın. Un, tuz ve şeker. Ama bizim şeker olmayan bir ürünümüz yok yani. Bizim yediğimiz ekmek bile içerisinde şeker barındırıyor. Bazen araştırırken o kadar ilginç bilgilere denk geliyorum ki isyan edesim geliyor. Bir gün bir telefon bağlantısı almıştım bir programımda. Bir arkadaşım şöyle diyordu. İcatlardan bahsediyordu. Kendisi de bağlanmıştık. Şu şekilde cevap verdi. Dedi ki her şeyi anladım da para neden icat edildi? Çok mantıklı geldi bana. Ne gerek vardı? Parayı kim icat etti? Ne gerek vardı bir kere?

Ben bugün hiç türkü vermedim ya. Sabah türküsüz olur mu? Ne verelim, ne verelim? Ben türkü severim, çok da severim. Aşırı severim hatta. Bir defa sabah türkü dinlemezsen kendine gelemezsin. Radyoyu her zaman klasiktir, açarsın. Türkü vardır böyle. Özümüzden maniler vardır. O zaman dersin ki evet bu sabah. Belirli bir saati vardır türkünün aslında. Ben o saati aşmışım.

Şimdi bu haftayı bitirdik. Bu hafta Merve ile Günaydın programında birçok bağlantı aldık, sohbet muhabbet ettik, bilgiler paylaştık, sizlerden bilgiler aldık, şiirler aldık, horyatlar aldık. Cumartesi, Allah nasip ederse şayet, cumartesi sürpriz bir telefon bağlantım var. Yine çok sevilen bir isim. Kendisinden ya türkü dinleyeceğiz ya horyat dinleyeceğiz. Artık bakın bu mecrada kimler var hayal edin. Ama çok sevdiğiniz ve istediğiniz bir isimdi. Bizi kırmadı. Cumartesi bir bağlantımız olacak kendisiyle. Güzel sesiyle ve güzel konularla bizlere eşlik edecek. Bir telefon bağlantım daha var ama onu söylemeyeceğim. Cumartesi Facebook üzerinden görüntülü izleyin. Çünkü gerçekten çok güzel ve özel geçecek. Bu cumartesi aslında uzun süredir yapmak istediğim bir programdı. O yüzden yani daha enerji dolu ve daha fazla özel olacak. Haberiniz olsun. Cumartesi beklerim. Facebook'tan izlemek isterseniz, katılmak isterseniz beklerim. Sadece programın saati değişti. Cumartesi günleri ben saat 9'da sizlere merhaba diyeceğim. Biraz hissettik ve sizden gelen nasıl derler tavsiyeler doğrultusunda biraz güne geç başlıyoruz diye düşünüyoruz bu aralar. O yüzden programı kaçırmak istemeyenler var. Saatte bir değişiklik yaptık. Cumartesi günü 9'dan sizlere merhaba diyeceğim. Şimdiden haberiniz olsun.

Evet, aramıza yeni katılanlar var. Onlara da tekrardan günaydın diyelim. Bir Özcan Deniz. Özcan Deniz'in iki şarkısı var. Biz Türkmenler için de çok sevilir. Biri budur. Biri de Aslan Gibi. Böyle Aslan Gibi hatırlarsanız sosyal mecrada Türkmen bayrağı koyarak herkes paylaşmıştır. Bazı gerçekler vardır, kaçınılmaz. Bu da onlardan birisi.

sabahı çok seviyorum. Sabah program vermeyi de çok seviyorum. Buraya kadar okey, tamam. Ama bazen diyorum ki gece mi gelsem? Yani gece program verince atmosferi bambaşka. Bunu hiçbirimiz inkar edemeyiz. Gecenin şarkıları, atmosferi bambaşka. Mesela sabah ben bir türlü duygusal veremiyorum. Verebilirim de vermek istemiyorum ben. Şimdi Yıldız Tilbe'den bir şarkı hazırlıyordum. Dedim ki, şimdi bu program akşamüstü olması vardı. Gün battıktan sonra.

0: aşkım.
1: Benim elimde şu anda bir takvim var. Birkaç takvimim var benim, sürekli böyle getiriyorum. Dedim ki kapatmadan önce acaba ne bulabilirim? Her gün gününde sizlere bilgileri veriyorum. Fakat ekstradan bugün madem kitaplardan bahsettik, bir kitap alıntısından bahsedelim. Oğuz Atay'ı hepimiz tanırız ve birçok kitabını mutlaka okumuşuzdur. Veya bir şekilde sözlerine denk gelmişizdir sosyal medyada. Tehlikeli Oyunlar kitabından güzel bir bölüm var. Sizlerle paylaşmak istedim. Çok hoşuma gittim. Kafam cam kırıklarıyla dolu doktor. Bu nedenle beynimin her hareketinde düşüncelerim acıyor. Anlıyor musun? Çok ben Oğuz Atay'ın kitaplarını anlamak için 3 defa okudum. Çünkü çok derin yazılan kitaplardan anlamlarını anlamanız için gerçekten çok detaylı okumanız lazım. Mesela okudum bitirdim değil. O şiirde ne demek istedi, öyküde ne demek istedi, hangi hayali yansıttı, bunları araştırmak için birazcık zaman harcamak gerekiyor. Ama harcanan en güzel zamanlardan bir tanesiydi benim için.

son anda bir değişiklik yapmak istedin, karar veremedin. Güzel şarkılar vardı bugün. Hepsini sizlerle birlikte dinlemekten büyük keyif aldım.

Mabel deyince aklımda canlanan şey Mabel'in kelimeleri, çok güzel kullandığı vurguları, aşırı iyi. Yani bir şarkıyı dinlersiniz, iki kere dinledikten sonra aslında hikayesini birazcık kavrarsınız. Ama Mabel öyle bir vurgu yapıyor ki ilk andan siz o şarkıyı benimsiyorsunuz.

Nedendir bilinmez. Şu anda gönlümden geçti. Eğer Süleymaniye'ye doğru yolculuk yapan arkadaşlarımız varsa onlara selamlarımızı iletelim. Bir arkadaşım benim sık gelip gidiyor. Sanki o duyuyormuş gibi bir hissiyat oluştu şu anda bende. Ne kadar doğru bilmiyorum. Mutlaka eşiyle birlikte gidiyordur eğer bu hissiyatım doğruysa.

Evet, bugün programı uzattık. Böyle sohbetimiz, muhabbetimiz bol olsun istedik. Efendim, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün 8.30'da benimle birlikte güne merhaba dediniz Türkmen FM'de. Bana ayrılan sürenin sonuna geldiysek ne diyoruz? Değişmeyen sözümüz, değişmeyen bir benimseme şekli bu da. Benim sizlere olan sevgimi benimseme şekli. Allah nasip kısmet ederse cumartesi yine aynı saatte, aynı adreste sizlerle olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok çok çok seviyorum.

0: Sen FM gün boyu sizinle.
1: 90.1
0: her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor.
1: 90.1
0: gününüze güzel, gönlünüze ferah olsun Türkmen FM.
1: 90.1
0: Türkmen FM her an ve her zaman sizinle.
1: 90.1
0: Türkmen FM'le güne keyifle devam edin.

0: FM gün boyu sizinle.
1: 90.1
0: her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor.
1: 90.1
0: günümüze güzel, gönlünüze ferah olsun Türkmen FM.
1: 90.1
0: Türkmen FM her an ve her zaman sizinle.
1: 90.1
0: Türkmen FM'le güne keyifle devam edin.

Hayırlı sabahlar, mutlu sabahlar Kerkük'e ve bütün insanlarımıza, aynı vakitte bütün değerli dostlara, dinleyicilere ne diyelim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli aziz dinleyicilerimiz. Buradan saygı selamımızı gönderirik sizlere ve günaydınlar, mutlu vakitler. İnşallah günümüze güzel bir şekilde başladınız. Şu anda biz İstekler programındayız ve tabii ki de programımız başladı. Sizlerle devam edecektir değerli dostlarımız. Eğer isterseniz katılmak, numaramızı hatırlatalım sizlere. Evet, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edeyim. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle olabilirsiniz değerli dostlarımız. Ve buradan saygı selamımız bütün hanımlara, beylerimize, Allah kolaylık versin sizlere diyelim ve Allah rızkınızı artırsın. Değerli dostlarımız, bugün sunmakta benliğine cömert saygı selamımı kabul edin. Dilerseniz gidelim bir açılış şarkısı alalım. Özellikle de bu açılış şarkımızı bütün devamlı arkadaşlara armağan edin. Ve telefon bağlantılarımızı, mesajlarımızı bekleriz. Aynı numara üzerine de WhatsApp yoluyla katılabilirsiniz bizlerle değerli dostlarımız. Bir daha mutluluklar, hayırlı sabahlar, iyi vakitler bütün değerli dinleyiciler için. Dilerseniz gidelim Türkmanca bir şarkı dinleyelim değerli dinleyicilerimiz. Buradan kimin sesinden olacaktır? Hüseyin Tuzlu'nun sesinden değerli dostlarımıza diyelim. Umarım bu şarkının bekenesiz değerli dinleyicilerimize diyelim. Ve dilerseniz hep beraber dinleyelim.

Bakalım ilk katılım bizlerle kim olacaktır? Değerli dostlarımız buradan Yasemin arkadaşımız Bakalım ne yazıp bizler için ve Okyağın yazıp günaydınlar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz bizlere. İyi, teşekkür ederiz senin. Sıradaki şarkını armağan ederim bütün dinleyicilere, özellikle de ailem armağan olsun. Sağ olun, var olun yazıptı. Teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden ve ayrı bir arkadaşımız yazıp bizler için. Merhabalar, Murat arkadaşımızdan gelipti. Sana da merhabalar. Yazıp nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Günaydınlar bütün dinleyiciler için. Eğer mümkünse Sibilcan'ın sesinden bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan ederiz özünü bütün Türkmenlere, özellikle de sizlere ve iyi yayınlar dileyip de bizler için. Teşekkür ederiz senden Murat arkadaşımız katıldığı için. Bizlerden, biz de senin saygı selamımız var. İnşallah güzel vakitler geçir desem bizlerle. Dilerseniz gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim. Sibilcan'ın sesinden olacaktır. Bir daha mutluluklar bütün dinleyiciler için.

Haydi değerli dinleyicilerimiz, Eşlik Yapağın şarkıyla bir daha günaydınlar, iyi vakitler. Bütün dinleyicilerimiz için ve Kerkük halkına mutluluklar dilerim.

En son sana vuruldum eve değerli dinleyicilerimiz güzel şarkımızı dinledik ve buradan bir arkadaşımız yazıp bizler için Sabahil Khair abla şlonkum inşallah zenin arid ogniyet İbrahim Tatlıses yazıptı bizler için. Tamam arkadaşımız emredesen dilerse özgüdağın imparatorun sesinden tek tek şarkısını dinleyin ve bir daha sizlerle olacağız ve değerli dostlarımız burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, İmparator'un sesinden tek tek şarkısını beraber dinledik ve inşallah ve kendi özünü değerli dostlarımız programımız en hızlı şekilde sizlerle devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, buradan Emel arkadaşımız Altın Köprü'den katılıp bizlerle yazıp merhabalar, hayırlı sabahlar, nasılsınız, bizlere iyi, teşekkür ederiz yazıp, eğer mümkünse bir güzel şarkı verseniz bizlere, İrem Derici'nin sesinden olsun, armağan nedir o özünü, bütün dinleyicilere, özellikle de Altın Köprü'de bulunan insanlarımıza ve bütün değerli dostlara, dinleyicilere özellikle de yazıptı. Davamlı arkadaşlara armağan edip özünü. Teşekkür ederiz senden Emel arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, dilerseniz gidelim İrem Derici'nin sesinden bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyelim. İnşallah be genel sözüne ve özellikle de Altın Köprü'de bulunan değerli dinleyicilerimize armağan gelsin.

0: beni ardı sıra geçmiş.
1: Güzel şarkımızı dinledik. İrem Derici'nin sesinden oldu. Ve buradan arkadaşımız İbrahim'den bizler için mesaj gelipti. Hemen okuyalım sizler için değerli dinleyicilerimiz. Bakalım ne yazıp.
0: Geçmişin yarası var ha. Beni ardı sıra kollarının arasına sar. Beni ardı sıra.
1: Yazıp merhabalar, günaydınlar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. Bizden bir güzel şarkı isteyipti, sen Cuma'nın sesinden olsun deyipti. Armağan edirəm özünü bütün Türkmanlara ve sağ olun, var olun yazıbdı. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. Dilerse uz hemen gidəyin, güzel şarkımızı dinləyin. Ve yarın da Cuma'dı, tatildi. Cuma'ımız mübarek olsun. Xeyirli günler dilerim bütün değerli dinleyicilerimiz için. Ve inşallah ailə uzlə, sevdiklər uzlə güzel vaxtlar geçirdəsiz. Değerli az dinleyicilerimiz, dilerseniz gidelim. Esam Cuma'nın sesinden bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı, duygusal şarkımızı hep beraber dinledik ve inşallah beğendi bu sözünü. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve buradan elimize bir mesaj ulaşıp hemen sizler için okuyağın özüne bakağın kimden gelipti ve ne yazıp bizler için. Yasir Türkmenoğlu yazıptı. Günaydınlar güzel radyoya ve buradan yazıp bir şarkı isterim. Ercan Şahin sesinin olsun. Seni yazdım kalbime. Armağan olsun. İlk önce eşime ve bütün radyoda çalışanlara sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden. Katıldığı için bizlerden değerli az dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam ederiz. Ve buradan aynı vakte bütün şoför arkadaşlarımıza saygı selamımızı gönderdik. İnşallah sizler de güzel vaktler geçirsiniz bizlerle arabamızda. Ve en önemlisi de bütün tabii ki de beylerimize ne diyeyim, arabamızı hızlı sürmeyin. Ve buradan insanlarımıza ne diyeyim, Allah bütün insanlarımızı saklasın. Bütün değerli dinleyicilerimize diyeyim, güzel vaktler, mutlu vaktler dilerim sizler için. Dilerse uz gidelim hemen. Şarkımızı dinleyin. Ercan Şahin sesinden olacaktır. Ve değerli dinleyicilerimiz, bu şarkıdan sonra hemen ayrı bir mesaj okuyacağı ve bakalım arkadaşımız ne yazıptı bizler için. Dilerse uz hemen gidelim. Şarkımızı dinleyin. Bir daha iyi vakitler dilerim insanlarımız için. Ve iyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve Ersan arkadaşımız inşallah şarkını beğendi. Tabii ki de güzel bir eski şarkını verdik. Nostalji bir şarkı oldu. İnşallah beğendi o özün arkadaşımız ve bu güzel şarkını hep beraber dinledik. Bütün dinleyicilerimize ne diyelim, iyi vakitler dileriz sizler için değerli aziz dinleyicilerimiz. Şarkılarımızı hep beraber dinleriz ve buradan ayrı arkadaşımız bakalım ne yazıptı bizler için buradan yazıp selamu aleyküm şlonkum inşallah ve elif khair ani yıldız eşarik min mantıkat vahid azar atlub ugniyet Demet Akalın'ın şarkısını seyip bizlerden ehdihe el ummi cinan ve el abuya yasir ve el ahuya pardon ibo وببيتي جلشان وجدي مظفر يازب وهديها لحضراتكم بالأخص أنتي وكادر الراديو والجميع المستمعين والمستمعات تحياتي وسلامي لكم يازبت تشكر دارخ سنن قاتل دغوشن بزلردن دلار ساوز قداغن برحركات لشارق دنياغن أرماني داغن وزن بتون دينيجلرة وارخداش مزا أرمان olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik. İnşallah ve kendi sözünü ve eşlik yaptığımız bu şarkıyla. Değerli aziz dinleyicilerimiz, buradan tabii ki de bugün hava durumu 40 dereceydi. 3 gündü hava durumu sıcaktı. İnşallah geldiği günler güzel olacaktır. Ve değerli dinleyicilerimize ne diyelim? Buradan elimize ayrı bir mesaj ulaşıp da hemen okuyalım sizler için, özünü bakalım kimden gelipti ve hangi şarkınız istiyorsunuz.

Arkadaşımız İmad yazıptı. Merhabalar. Bağdat yolundan katılalım sizlerden. Nasılsınız? Bizlere iyi. Teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıptı Lina Hanım. Erkan Reşit'in sesinden bir güzel şarkı verseniz memnun olduk. Bütün Türkmenlere armağan ederim özünü. Özellikle de Ekibuze ve Eluze sağlığı yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden. Katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız Kerkük'te ve bütün Türkmen bölgelerinde bulunan insanlarımıza saygı selamımızı gönderirik. Tabii ki de Altınköprü'de, Tellafer'de bulunan beylerimize, hanımlarımıza saygı selamımızı gönderirik. Yahya'da bulunan insanlarımıza, Duz'da ve Erbil'de, Süleyman'da ve aynı vakitte başkent Bağdat'ta bulunan bütün insanlarımıza günaydınlar, iyi vakitler değerli aziz dinleyicilerimiz. Dilerse özgüdağın, arkadaşının sesinden bu güzel şarkımızı dinleyin. Bir daha mutluluklar.

قاتلة بلا أساس بيردا تكرر داغن 0770 134 61 numarasıyla bizlerle istekler programıyla olabilirsiniz.

Arkan Reşit'in sesinden bu güzel şarkımızı dinledik ve ayrı bir arkadaşımız yazıp bizler için Nur arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, hayırlı sabahlar, iyi vakitler dilerim. Teşekkür ederiz. Zavukuza bir güzel şarkı verseniz memnun olduk. Armağan ederim özünü sizlere ve bütün dinleyicilere. Teşekkür ederiz senden arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Değerli dinleyicilerimiz dilerse özgü dağın ve güzel şarkı dinleyen özellikle de Nur arkadaşımıza armağan olsun ve buradan bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız değerli dostlarımız. Radyo uzun sesini verin ve bu güzel şarkıyla eşlik yapın.

Evet, Beylikbazar'da olan bütün kişilere ve bütün beylerimize, çalışanlara saygı selamımızı gönderirik. İnşallah güzel vakitler geçirsin sizler de bizlerle ve Allah kolaylık versin sizlere. Allah rızkınızı artırsın ve bütün insanlarımızı Allah saklasın. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz. Yayınımız Kerkük'tendir.

Mustafa arkadaşımız Yazıp bizler için merhabalar, günaydınlar. Sana da günaydınlar, iyi vakitler. Yazıp Trafete Roman sesinden bir güzel şarkı verseniz memnun olalım. Sağ olun, var olun Yazıp'tı. Biz teşekkür ederek katıldığı için bizlerden hemen gidelim. Güzel şarkımızı dinleyelim. Bir daha iyi vakitler, mutlu vakitler değerli Türkmen FM dinleyicileri.

Ve değerli dinleyicilerimiz, ayrı bir arkadaşımız Bahar'ın ne yazıp bizler için hemen okuyalım sizler için. Buradan yazıp hayırlı sabahlar, nasılsınız? Abdurrahman Kızılay'ın sesinden bir şarkı istirem. Armağan ederim özün öncelikle sizlere, daha sonra yazıptı babama, daha sonra Çınar Hoca'ya armağan olsun deyipti. Sağ ol arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Değerli aziz dinleyicilerimiz, dilerse uz gidelim, güzel bir şarkı dinleyelim ve özellikle de arkadaşımıza armağan olsun. Programımız sizlerle devam eder değerli dinleyicilerimiz. Hemen şarkımızı dinleyin ve bütün öğretmenlere, öğrenci arkadaşlara armağan gelsin. İyi vakitler bir daha.

Muhteşem, muhteşem değerli dinleyicilerimiz, gerçekten güzel bir sesi değerli dostlarımıza diyağın ve buradan saygı salamımız bütün değerli Türkmanlarımıza ve buradan elimize bir ayrı arkadaşımız bakağın ne yazıp bizler için. Buradan bir arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere çok teşekkür ederiz, inşallah sen de iyisin arkadaşımız. Zavukuza bir güzel şarkı verse öz memnun olduk, armağan edir özünü sizlere ve bütün dinleyicilere, sağ olun, var olun ve bütün kadınlara armağan gelsin deyipti. Teşekkür ederiz sana arkadaşımız. Dilerse öz gidağın bir güzel şarkı, duyupsa şarkı dinleyin ve bir daha sizlerle olacağız.

Yok öyle bir dünya. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız devam eder sizlerle. Bir daha mutluluklar, hayırlı sabahlar, iyi vakitler dileriz sizler için. Ve değerli dinleyicilerimiz, ne diyelim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstekler programına değerli dinleyicilerimiz.

Ve şimdi de yaz arkadaşımız Yazıp bizler için merhabalar, iyi vakitler dileyip bizler için ve Yazıp bütün ekibimiz için nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin. Yazıp sıradaki şarkını özellikle de armağan ederim özünü bütün dost ahbablara ve bütün beylere armağan olsun. Lina Hanım, sizlere armağan gelsin, sağ olun. Var olun Yazıp'tı. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden ve ayrı bir arkadaşımız Yazıp bizler için WhatsApp yoluyla tabii ki de Kırmızı Gül'den gelip devamlı arkadaşımızdı. Yazıp sıradaki şarkını öncelikle sizlere armağan ederim özünü, ondan sonra kız kardeşime armağan olsun, sağ olun Yazıp'tı. Dilerseniz gidelim bu şarkını sizlere armağan edelim.

Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer isterse bizlerle katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle olabilirsiniz ve mesajlarınızı, telefon bağlantılarınızı bekleriz.

Az beni yanına, evet, değerli dinleyicilerimiz, buradan arkadaşımız Fatma'dan bizler için bakalım ne yazıptı ve hangi şarkını istiyor bizlerden değerli aziz dinleyicilerimiz.

Arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizler iyiyiz, teşekkür ederiz. Bizden bir şarkı isteyipti. Özcan Demir'in sesinden olsun deyipti. Armağan ederim özünü bütün düz halkına ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden Fatma arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden. Değerli az dinleyicilerimiz buradan tabii ki de görev başında da olan bütün kişilere, onlara da sizlere ne diyeyim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz istekler programına. Ve inşallah siz de güzel vakitler geçirsiniz bizlerle. Hemşirelerimize, doktorlarımıza, avukat arkadaşlarımıza, mühendis arkadaşlarımıza iyi vakitler dilerik ve Allah sizleri saklasın. Dilerse özgüdağın bu güzel şarkımız dinleyeyim. Bütün dinleyicilerimize armağan gelsin.

Fadiyar arkadaşımız yazı bizler için merhabalar. Nasılsınız? Bizlere yok teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazıp Ahmet Uzun sesinden bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Bütün Türkmenlere, beylere armağan gelsin. Sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Değerli dinleyicilerimiz, programı sizlerle en güzel şekilde tabii ki de devam eder. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz inşallah. Sizler de mutlu vaxtlar geçirsiniz bizlerle. Ve değerli dostlarımıza ne diyelim? Bir daha hoş geldiniz. Dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim hep beraber değerli dinleyicilerimiz. O zaman bu şarkıyla da eşlik yapalım ve arkadaşımıza armağan edelim özünü. Bütün düz halkına da armağan olsun tabii ki de. İnşallah dinlisiniz bizleri. Yurt dışında bulunan bütün insanlarımıza saygı selamımızı gönderdik. Aynı vakitte Türk dünyasında bulunan bütün Türk vatandaşlarımıza mutlu vakitler, iyi vakitler ve iyi sabahlar dilerik. Programımız devam ediyor.

Arkadaşımız yazdı bizler için günaydınlar. Mehmet Kaya'nın sesinden bir şarkı versağız. Memnun olduk ve teşekkür ederiz sizlere. Biz teşekkür ederiz sen arkadaşımız katıldığı için. Değerli dinleyicilerimiz programımız devam eder. Az bir süremiz kaldı. Siz de katılın bizlerle bakalım istek şarkınız ne olacaktır ve kimlere armağan edeceksiniz şarkını değerli dinleyicilerimiz. Ve buradan dilerseniz gidelim bakalım. Mehmet Kaya'nın sesinden hangi şarkı olacaktır? Armağan olsun arkadaşlarımıza ve şu anda arabalarında olan bütün dinleyicilerimize armağan geldi.

Ve şehit arkadaşımız Yazı bizler için günaydınlar, nasılsınız? Bizlere yık teşekkür ederiz. Yazı, eğer mümkünse sizden bir şarkı istirem, Hetem Yusuf'un sesinden olsun. Ve Yazı teşekkür ederim, kerkten katıldım. Biz teşekkür ederiz senin arkadaşımız katıldığı için bizlerden değerli dinleyicilerimiz. Programımız tabii ki de devam eder, sizlerle bakalım hangi şarkını dinleyecek, Arapça olacaktır. Özellikle de bütün arkadaşlara armağan olsun değerli aziz dinleyicilerimiz ve Arap arkadaşlara da armağan gelsin. Programımız devam eder. Değerli dinleyicilerimiz, dilerse öz gidelim, hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim ve hep beraber de eşlik yapalım şarkıyla.

Bir daha sizlerle olduk değerli dinleyicilerimiz. Buradan arkadaşımız yazıp günaydınlar abla, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp da mümkünse Hakan Altun'un sesinden bir güzel şarkı isterim. Sizlere ve tüm dinleyicilere armağan olsun ve teşekkür ederim. Hasan arkadaşımızdan gelip de teşekkür ederiz biz senden katıldığı için bizlerden. Değerli dinleyicilerimiz, dilerse öz gidelim hemen Hakan Altun'un sesinden bir güzel şarkı dinleyelim. Özellikle de arkadaşımıza armağan olsun ve bütün Hakan Altun'un severlerine armağan gelsin.

0: Nerede sözlerin yalancı? Nerede?
1: Hani göz bebeğimdi? Hani en çok beni sevmişti?
0: Hamdi arkadaşımız Mısırlı Santin'den katıldı bizlerden yazıp. Merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederim arkadaşımız. İnşallah sen de iyisin. Buradan Maziz Ersoy'un sesinden bir şarkı istiyipti bizlerden. Armağan edip özünü Mısırlı Santin'de bulunan bütün değerli dinleyicilerimiz, özellikle de beylere armağan olsun. Ve Kore'de bulunan bütün arkadaşlarına armağan edipti. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Dilerse özgüdağın güzel şarkımızı hep beraber dinleyin ve bir daha iyi vakitler değerli dostlarımız.

Değerli dinleyicilerimiz, son tabii ki de programımızın sonuna geldik ve buradan dilerseniz son mesajımızı okuyalım sizler için özünü. Bakalım arkadaşımız ne yazıptı? Yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Sen arkadaşımızdan gelipti. Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin. Yazıp eğer mümkünse Mustafa Cicili'nin sesinden bir güzel şarkı verseniz memnun olam. Armağan ederim özünü eşime ve sağ olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Değerli dinleyicilerimiz, programımız bu kadarıydı. Ve yarın da cumadı. Sizlere de yakın cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar bütün insanlarımız için, değerli dostlarımız. Bugünlük bu kadarıydı. Sunmakta benliğine cömert, saygı selamımı kabul eyleyin. Özünüze iyi bakın. Kalın sağlıkla.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Mesut. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmen Elerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatınıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Bu programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

soğuk sazen dener bu gece. Hazırlan fırtına kopmak üzere. Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu. Cam kırık gibi doldun içime.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

tabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: senin sevgilin. Ben diyor ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mos mor perde.
1: Artık işine bak, bence sana siyah, artık mos mor.

O yüzden bu durumdasın. Her gün partideyim, orada burada fink atıyorum. Sağda solda beni soruyorsun, hep duyuyorum. Önceden ben kurardım, şimdi ise seni kuruyorum. Bensiz hayatında başarılar deliyorum.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Parlamento 3 yasa tasarısının ilk okumalarını tamamladıktan sonra oturumu erteledi. Parlamento, Bağdat'ın Dora bölgesinde kaçak yapıları kaldırma komisyonuna hedef alan silahlı saldırıda bir subay ve güvenlik görevlisinin şehit olması, diğerlerinin yaralanması olayını görüştü. Başbakan Ali Ezzeydi, Dora bölgesinde kaçak yapıları kaldırma sırasında şehit olan bir subay ve güvenlik görevlisi için taziyelerini iletti. Parlamento, Dora bölgesindeki olayla ilgili hükümetten üst düzey bir soruşturma komisyonu kurulmasını istedi. Silahlı Kuvvetler Başkomutan Ofisi, sınır güvenliği ve iki ülke arasındaki istihbarat işbirliğini görüşmek üzere Suudi güvenlik heyetini kabul etti. Parlamento Başkanı Heybet el-Halbusi, Maliye Bakanı Falih Essari ile 2027 bütçe taslağının hazırlanma mekanizmalarını görüştü. Seçim Komiserliği Sözcüsü Cumane el-Gallay, biyometrik kart yerine ulusal kimlik kartının kullanılması için yeni bir parlamento düzenlemesine ihtiyaç olduğunu açıkladı. Parlamento, Petrol, Gaz ve Doğal Kaynaklar Komisyonu bölgedeki petrol sektörüne ilişkin çeşitli dosyaları görüşmek üzere Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Doğal Kaynaklar Bakanı'nı ağırladı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah En-Numan, Irak'ın Uluslararası Koalisyonun görevini gelecek 30 Eylül'e kadar sona erdirmeye yönelik takvime sıkı şekilde bağlı olduğunu vurguladı. Haçlı Şabi Medya Müdürü Muhanned El-Akabi, Irak güçlerinin koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesinden bir hafta önce uygulamaya başlayacağı planını açıkladı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı yılın ilk yarısındaki operasyonlarda devlet hazinesine 93 milyar dinardan fazla para kazandırıldığını açıkladı. Sınır Kapıları İdari Kurumu yılın geride kalan aylarında 2,5 trilyon Irak dinarını aşan rekor gelir elde edildiğini açıkladı. Sınır Kapıları Kurumu, Başbakan Ali Zeydin'in Rabia, Velid ve Safvan sınır kapılarının altyapısına rehabilitasyonu için 15 milyar dinar tahsis ettiğini açıkladı. Askeri İstihbarat Müdürlüğü, ambarda uyuşturucu ticareti ve dağıtım yapan 3 kişinin yakalandığını açıkladı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in yayılmacı politikasının bölgenin istikrarı önündeki en büyük engel olduğunu açıkladı. Gazze Şeridi Barış Konseyi Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ilk kez silahlarını Filistinli geçiş yönetimine teslim etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Hürmüz Boğazı üzerinden geçici bir deniz koridoru oluşturulmasını görüştü. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, İran'la yürütülen görüşmelerde somut ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Cezayir'de birçok vilayette yayılan orman yangınlarında en az 12 kişi hayatını kaybetti. Nepal-Çin sınırındaki bir bölgeyi vuran yıkıcı sel ve taşkınlarda 165 kişinin hayatını kaybettiğini, 1500 kişinin kaybolduğunu belirtti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: طاب توقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. مجلس النواب يرفع جلسته بعد إنهاء القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين. مجلس النواب يناقش حادثة استشهاد ضابط ومنتسب وإصابة آخرين في إطلاق نار استهدف لجنة لإزالة التجاوزات في منطقة الدورة ببغداد. رئيس الوزراء علي الزيدي ينعى ضابطا ومنتسبا من القوات الأمنية استشهد أثناء حملة لإزالة التجاوزات في منطقة الدورة ببغداد ويوجه بتقديم الجناة إلى العدالة. مجلس النواب يطالب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق عليا بشأن حادثة منطقة الدورة ويدعو لوضع حل لمشكلة العشوائيات. مكتب القائد العام للقوات المسلحة يستقبل وفدا أمنيا سعوديا لبحث التنسيق بشأن ضبط الحدود والتعاون الاستخباري بين البلدين. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يبحث مع وزير المالية فالح الساري آليات إعداد مشروع موازنة 2027. المحكمة الاتحادية العليا تصدر قرارا تفسيريا بطلب من رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد صلاحية مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين من مناصبهم. المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي تشير إلى أن تحويل بطاقة الاقتراع من البطاقة البيومترية إلى البطاقة الوطنية الموحدة يحتاج إلى تشريع برلماني جديد. لجنة النفط والغاز والثروة الطبيعية النيابية تستضيف وزير الثروة الطبيعية في الإقليم لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع النفطي في الإقليم. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد التزام العراق الصارم بالجدول الزمني المحدد لإنهاء مهمة التحالف الدولي بحلول 30 أيلول المقبل. مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي يكشف عن خطة ستبدأ القوات العراقية بتطبيقها قبل أسبوع من موعد انسحاب قوات التحالف من العراق. جهاز الأمن الوطني يعلن استرداد أكثر من 93 مليار دينار إلى خزينة الدولة خلال العمليات التي قام بها الجهاز في النصف الأول من العام الحالي. هيئة المنافذ الحدودية تعلن تحقيق إيرادات مالية قياسية تجاوزت 2.5 تريليون دينار عراقي خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي. هيئة المنافذ الحدودية تكشف عن تخصيص رئيس الوزراء علي الزيدي مبلغ 15 مليار دينار لتأهيل البنى التحتية في منافذ ربيعية والوليد وصفوان. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM كارتك فريكانسımız 90.1.

İlk şarkıların yeni durağı Türkmen FM. DJ'ye ben sandık beat.

0: Nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Zehirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Bana kaybet, oynadığın tüm oyunlarını kaybet. Seni söküp atamıyorum içimden, bu nasıl bir lanet? Ben hangi yüzüne konuşacağım bilmiyorum ah hep. Kaybettim her şeyi ve başa sardım bugün.

0: demir attım bak ben çoktan ah deli yangına. Sarmış limanlarımı kurtar beni ya.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

sevdaların peşine düşmüş. Aklı yok, fikri yok, deli misali. Benliğimse hayat seline düşmüş. Hep böyle, hep böyle yıllardır dünyamın hali. Saçların, saçların çileden ağrı vermiş. Mutluluk güneşin kararı vermiş. Baktım da ömrümün hazanı gelmiş. Bir varmış, bir yokmuş oldum sonunda. Baktım da ömrümün hazanı gelmiş. Bir varmış, bir yokmuş oldum sonunda. Bir varmış, bir yokmuş oldum sonunda.

sevdalar, bir yanda hayat. Uyuyabilirsen, uyuyabilirsen uykulara yat. Bilmem kimdeydi suç, kimde kabahat. O yana, bu yana gitmekten bıktım. O yana, bu yana gitmekten bıktım. Saçların, saçların çileden ağır vermiş. Mutluluk güneşin kararı vermiş. Baktım da ömrümün hazanı gelmiş. Bir varmış, bir yokmuş oldum sonunda. Baktım da ömrümün hazanı gelmiş. Bir varmış, bir yokmuş oldum sonunda. Yaşamamış gibi, hiç yaşamamış gibi oldum sonunda.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

kelime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Parlamento 3 yasa tasarısının ilk okumalarını tamamladıktan sonra oturumu erteledi. Parlamento, Bağdat'ın Dora bölgesinde kaçak yapıları kaldırma komisyonuna hedef alan silahlı saldırıda bir subay ve güvenlik görevlisinin şehit olması, diğerlerinin yaralanması olayını görüştü. Başbakan Ali Ezzeydi, Dora bölgesinde kaçak yapıları kaldırma sırasında şehit olan bir subay ve güvenlik görevlisi için taziyelerini iletti. Parlamento, Dora bölgesindeki olayla ilgili hükümetten üst düzey bir soruşturma komisyonu kurulmasını istedi. Silahlı Kuvvetler Başkomutan Ofisi, sınır güvenliği ve iki ülke arasındaki istihbarat işbirliğini görüşmek üzere Suudi güvenlik heyetini kabul etti. Parlamento Başkanı Heybet El-Halbusi, Maliye Bakanı Falih Essar ile 2027 bütçe taslağının hazırlanma mekanizmalarını görüştü. Seçim Komiserliği Sözcüsü Cumane El-Gallay, biyometrik kart yerine ulusal kimlik kartının kullanılması için yeni bir parlamento düzenlemesine ihtiyaç olduğunu açıkladı. Parlamento Petrol, Gaz ve Doğal Kaynaklar Komisyonu bölgedeki petrol sektörüne ilişkin çeşitli dosyaları görüşmek üzere Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Doğal Kaynaklar Bakanı'nı ağırladı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah En-Numan, Irak'ın Uluslararası Koalisyon'un görevini gelecek 30 Eylül'e kadar sona erdirmeye yönelik takvime sıkı şekilde bağlı olduğunu vurguladı. Haçlı Şabi Medya Müdürü Muhannet El-Akabi, Irak güçlerinin koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesinden bir hafta önce uygulamaya başlayacağı planını açıkladı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı yılın ilk yarısındaki operasyonlarda devlet hazinesine 93 milyar dinardan fazla para kazandırıldığını açıkladı. Sınır Kapıları İdari Kurumu yılın geride kalan aylarında 2,5 trilyon Irak dinarını aşan rekor gelir elde edildiğini açıkladı. Sınır Kapıları Kurumu, Başbakan Ali Zeydin'in Rabia, Velid ve Safvan sınır kapılarının altyapısına rehabilitasyonu için 15 milyar dinar tahsis ettiğini açıkladı. Askeri İstihbarat Müdürlüğü, ambarda uyuşturucu ticareti ve dağıtım yapan 3 kişinin yakalandığını açıkladı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in yayılmacı politikasının bölgenin istikrarı önündeki en büyük engel olduğunu açıkladı. Gazze Şeridi Barış Konseyi Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ilk kez silahlarını Filistinli geçiş yönetimine teslim etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Hürmüz Boğazı üzerinden geçici bir deniz koridoru oluşturulmasını görüştü. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, İran'la yürütülen görüşmelerde somut ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Cezayir'de birçok vilayete yayılan orman yangınlarında en az 12 kişi hayatını kaybetti. Nepal-Çin sınırındaki bir bölgeyi vuran yıkıcı sel ve taşkınlarda 165 kişinin hayatını kaybettiğini, 1500 kişinin kaybolduğunu belirtti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طاب توقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. مجلس النواب يرفع جلسته بعد إنهاء القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين. مجلس النواب يناقش حادثة استشهاد ضابط ومنتسب وإصابة آخرين في إطلاق نار استهدف لجنة لإزالة التجاوزات في منطقة الدورة ببغداد. رئيس الوزراء علي الزيدي ينعى ضابطا ومنتسبا من القوات الأمنية استشهد أثناء حملة لإزالة التجاوزات في منطقة الدورة ببغداد، ويوجه بتقديم الجنة إلى العدالة. مجلس النواب يطالب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق عليا بشأن حادثة منطقة الدورة، ويدعو لوضع حل لمشكلة العشوائيات. مكتب القائد العام للقوات المسلحة يستقبل وفدا أمنيا سعوديا لبحث التنسيق بشأن ضبط الحدود والتعاون الاستخباري بين البلدين. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يبحث مع وزير المالية فالح الساري آليات إعداد مشروع موازنة 2027. المحكمة الاتحادية العليا تصدر قرارا تفسيريا بطلب من رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد صلاحية مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين من مناصبهم. المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي تشير إلى أن تحويل بطاقة الاقتراع من البطاقة البيومترية إلى البطاقة الوطنية الموحدة يحتاج إلى تشريع برلماني جديد. لجنة النفط والغاز والثروة الطبيعية النيابية تستضيف وزير الثروة الطبيعية في الإقليم لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع النفطي في الإقليم. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد التزام العراق الصارم بالجدول الزمني المحدد لإنهاء مهمة التحالف الدولي بحلول 30 أيلول المقبل. مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي يكشف عن خطة ستبدأ القوات العراقية بتطبيقها قبل أسبوع من موعد انسحاب قوات التحالف من العراق. جهاز الأمن الوطني يعلن استرداد أكثر من 93 مليار دينار إلى خزينة الدولة خلال العمليات التي قام بها الجهاز في النصف الأول من العام الحالي. هيئة المنافذ الحدودية تعلن تحقيق إيرادات مالية قياسية تجاوزت 2.5 تريليون دينار عراقي خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي. هيئة المنافذ الحدودية تكشف عن تخصيص رئيس الوزراء علي الزيدي مبلغ 15 مليار دينار لتأهيل البنى التحتية في منافذ ربيعية والوليد وصفوان. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان اف ام، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان اف ام كارتك فريكانسمس 90.1.

0: Çalışma önerilerin sesi radyonuz müzik ruhunu dastıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz
2: sesimle.

varsa içeride. Dışarısı gölgelik. Dünya gözlere perde. Bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim. Oraya demirledim. Sultanın geleceği sarayı temizledi. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.